malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ez malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste kesere, avek ji ava kevsere, veyran ez malim harap.

0: Franchement, mon rouge. Mon dame.
1: Konuşalım.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Selamun aleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
0: lan?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayanım. Kule bile zahım kapıcayın ki akısıysi. Bile kıda hap çayın koç bu kirli de çöpki. Haydi bir kirim haydi.
2: La bile kirli hani ma harcayın. Kalesi bir gıhı gıhı.
3: La ya kirli bile. Çayeli adına, gayrı çayeli adıkum. Ente zhugha, şuf şunları.

ayoy. Müşterane got mere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçük e fenani nükredi kevo ele ve teni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina sevece seve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çenti.

Eren ezim malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezim malım harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veran ezim malım harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdem isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Rouge, l'encre rouge. Non, non, non.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

Gelen azim alem harap. Ey dil bela gerdan vatif. Vey nazika kamet elif. Kamet ji reyhana hafif. Veyran azim alem harap. Ey dil bela gerdan zucac. Vey nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç. Veyran azim alem harap. Ey dil bela misal wey nazika dile hijar deş xwendine girin batal weyran ezim alim xirab ey dilberi wey dilberi feryad ji deste keseri avek ji ava kevseri weyran ezim alim xirab